Ve vakit yuvarlan atay. Dime bu. Öğrenem anı. Öğren atan atan. Öğren atan vay hopay. Ağrıya tepanlamın. Ve bakabiyatı ney.